Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: istikbal.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bir haftanın başlangıcından günaydın herkese. Aşkın frekansı Slow Türk burası. Bir haftalık aranın ardından ben Didem, mikrofonumun başındayım. Sevdiğiniz şarkılarla güne duygu dolu bir başlangıç için. Önümüzdeki 4 saati

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 45 orta, Ankara 41 kabul edilebilir düzeyde, İzmir 61 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 45 orta ve Diyarbakır 53'de hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgiler

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hafta sonu yer yer mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar bu hafta yükselmeye başlıyor. Haftanın ilk iki gününde yağış yine bizlerle olacak. Hafta ortası itibariyle ise hem yağışlar azalıyor hem de sıcaklıklar daha da yükseliyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bu sabah saatlerinde Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli yağışlar var beklenen. Aynı yağışlar Doğu Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer etkili olacak. Yarın da benzer bir durumun yaşanması tahmin ediliyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.983 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Başlangıçlar ve bitişlerin bir arada olduğu bir gün. 31 Ağustos Pazartesi, Ağustos'un son günü, yeni haftanın ilk günü. Yarın yeni bir mevsime, sonbahara merhaba diyeceğiz. Yaz bitiyor ama daha hiçbir şey bitmedi duygusuyla başlıyoruz yeni güne, yeni haftaya. Umarım hepimize güzel başlangıçlar ve güzel sürprizler getirir. Bugün herkese günaydın. Ölü bir...

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Çerit'te bulacaksın.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
0: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece Ok Meydanı Çağlayan çevresinde Temde Mahmut Bey Gazi Osman Paşa ve Kağıthane yönünde trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Bostancı Koz Yatağı, Temde Sancaktepe ve Çamlıca bağlantılarında yoğunluk yaşanıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazı savaşlar görünmez, ne bir meydanı vardır ne de alkışlayan kalabalıkları. İnsan bazen en büyük mücadeleyi kendi içinde verir. Korkularıyla, geçmişiyle, vazgeçme isteğiyle. Çünkü kurtuluş dışarıdan uzatılan bir el değildir her zaman. Bazen insanın kendi karanlığından kendi ışığını çıkarmasıdır. Bir adım daha atabilmektir kurtuluş. Bugün 31 Ağustos, Zafer Bayramımızın ertesinde şarkılar bana böyle hissettirdi. Bilmem size nasıl hissettiriyor. Bu sabahta derinden hissettiren şarkılarla yeni güne başlangıcımız devam ediyor.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 45 orta, Ankara 41 kabul edilebilir düzeyde, İzmir 61 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 45 orta ve Diyarbakır 53 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

insan bir süre sonra anlıyor ki seni en uzun süredir tanıyanın kim olduğu değil, seni kimin gördüğü, kimin duyduğu, kimin sevdiğini hissettirdiğidir önemli olan. Duygular ve izleri zamanla silinmiyor. Herkes hissettirdiği duygularla hatırlanıyor. Umarım güzel hissettirenler vardır etrafınızda. Yeni haftadan beklentimiz bu. Güzel hissedebilmek. Umarım beklentilerimizin gerçek olabildiği bir hafta olur yaşanan. Günaydın herkese.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada Temde Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Temde Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: etti ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Sevdiğimiz şarkılarla yeni bir haftaya başladık. Ben özledim bu şarkılarla sabahları karşılamayı. Bir hafta boyunca izindeydim. Bugün enerjimle mikrofon başındayım. Peki ya sizde durum nedir? Herkes nasıl? Gelin günaydınlarla paylaşın benimle ve tüm dinleyenlerimizle. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan bize bir mesaj yazmayı unutmayın.

0: başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni günün günaydın mesajlarıyla Slow Türk'te günün 9. saatine devam edelim. Makedonya'dan Serhat bizlere ulaşmış. Onun için çalacağız şarkımızı, sevgiler gönderelim. Bursa'dan Murat Başaran bizi dinliyor. Benim için çalar mısınız demiş elbette. Sinem Antalya'dan selamlarını gönderiyor. Ona ve tüm arkadaşlarına da armağan edelim bu şarkıyı. 549 659 66 00 siz de bize ulaşın.

0: tarihini her karışında hissedeceğiniz Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliğinde kaybolmaya hazır olun. Konaklarından müzelerine, parklarından doğal alanlarına kadar gezerek bitmeyen Kahramanmaraş sizi kendine hayran bırakacak. Türkiye'nin sivil mimari özelliklerinin en güzel örneklerinden olan Maraş Konakları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Maraş'ta başlayan, halkın neredeyse tümünün yer aldığı kurtuluş mücadelesi sırasında yaşanan olayların minyatürlerinin anlatıldığı Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi, sizi geçmişe götürürken bu şehre farklı bakış açılarıyla bakmanızı sağlayacak. Kahramanmaraş denilince tabii ki akla ilk Maraş dondurması gelse de, baharatları, tarhanası ve kendine özgü kahvesi, bölgeye özgü lezzetlerden sadece birkaçı. Seyahatiniz sırasında tarihi ticaret alanlarında bulunan Bakırcılar Çarşısı'na göz atmadan dönmeyin. Tarih sahnesinde gösterdiği mücadelelerle var olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyordu anne.
6: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

koşturmacalı yolculuğuna sevdiğimiz şarkılar sakin ritimlerle eşlik etmeye devam ediyoruz. 31 Ağustos Pazartesi sabahından günaydın herkese. Slow Türk'te ben Didem sizlerleyim. Torbalı'dan Aytaç'a armağan edelim şarkımızı. İstanbul'da Gülşah bizi dinliyor, onun için olacak şarkımız. Mersin'e uzanıyoruz. Meltem ve Sezen için çalalım şarkımızı. Tüm Eylül severlere armağan olsun demişler. 549-659-66-60 WhatsApp hattımızdan siz de günaydınlarınız, mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.983 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Nescafe Express.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar FNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce FNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Joy Türk'te sabaha aşkla eşlik ediyor şarkılar. Herkese günaydın. Kahvaltı sofrasında babalarıyla beraber bizleri dinleyen dünyanın en tatlı çocuklarından ikisi var. Sevgili Erva Gökçe, Efe Göktuğ. Az kaldı okulların başlamasına, tüm çocuklar yavaş yavaş hazırlıklara başladı. Şimdiden size de ve tüm bizi dinleyen öğrencilerimize de iyi bir eğitim öğretim yılı dileyelim. Son iki haftada da bol bol eğlenin, olur mu? Bilecik'te Fahriye kahvaltı sofrasında, o da bizi dinliyor, sevgilerini göndermiş. Adana'dan Melis ve Murat için de çalalım şarkımızı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatini paylaşıyoruz. Herkese mutlu sabahlar, güzel tesadüflerin olduğu bir gün dilerim. Antalya'dan Meryem ve iş arkadaşları için çalacağız şarkımızı. İstanbul'da Pelin yolda bizi dinliyor, ona armağan edelim. Marmaris'ten Turgut Sülek, Ankara Yeni Mahalle'deki kızı Buse için istemiş. Mersin'den Kübra'ya da armağan edelim bu şarkıyı. Siz de bize ulaşmak isterseniz artık birazdan son günaydın mesajlarına yer vereceğiz. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 45 orta, Ankara 41 kabul edilebilir düzeyde, İzmir 61 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 45 orta ve Diyarbakır 53'le hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kurutma

0: Slon Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarını. Ankara'dan Turgay bizlere ulaşmış. Çok özlediğim ilk aşkıma armağan ediyorum diyor. Adapazarı'ndan Sevil ve iş arkadaşlarına armağan edeceğiz bu şarkımızı. Antalya'dan Kerem ve Meliha için de olacak. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.
1: Kırık dökük şu kalbim.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.575 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 55.96'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.892, çeyrek altın 11.690 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: tiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

31 Ağustos Pazartesi sabahına başlangıcımızı yaptık. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Ben Didem. Günün ilk yolculuğunu sonlandırma zamanı artık. Birazdan Haluk Sarıtaş burada sizlerle olacak. Öyle bir

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kahramanmaraş. Zengin tarihini her karışında hissedeceğiniz Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliğinde kaybolmaya hazır olun. Konaklarından müzelerine, parklarından doğal alanlarına kadar gezerek bitmeyen Kahramanmaraş sizi kendine hayran bırakacak. Türkiye'nin sivil mimari özelliklerinin en güzel örneklerinden olan Maraş Konakları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Maraş'ta başlayan, halkın neredeyse tümünün yer aldığı kurtuluş mücadelesi sırasında yaşanan olayların minyatürlerinin anlatıldığı Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi, sizi geçmişe götürürken

0: özgü lezzetlerden sadece birkaçı. Seyahatiniz sırasında tarihi ticaret alanlarında bulunan Bakırcılar Çarşısı'na göz atmadan dönmeyin. Tarih sahnesinde gösterdiği mücadelelerle var olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Zeynep Bastık, radyonun saat 11.09 oldu saatler. Herkese günaydın. Yepyeni bir haftaya başlangıç yaptık. Hepimiz için güzel geçsin. Haluk Sarıtaş ben. Yaklaşık 4 saat boyunca yine yanı başınızda olacağım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
0: Güneş'in olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu

fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Neyliyim İstanbul'u sonbaharda. Murat Dağkılıç. Radyonuz saati 11.55 oldu saatler. Slow Türk'te artık bu pazartesi gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kahramanmaraş. Zengin tarihini her karışında hissedeceğiniz Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliğinde kaybolmaya hazır olun. Konaklarından müzelerine, parklarından doğal alanlarına kadar gezerek bitmeyen Kahramanmaraş sizi kendine hayran bırakacak. Türkiye'nin sivil mimari özelliklerinin en güzel örneklerinden olan Maraş konakları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Maraş'ta başlayan, halkın neredeyse tümünün yer aldığı kurtuluş mücadelesi sırasında yaşanan olayların minyatürlerinin anlatıldığı Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi, sizi geçmişe götürürken

0: özgü lezzetlerden sadece birkaçı. Seyahatiniz sırasında tarihi ticaret alanlarında bulunan Bakırcılar Çarşısı'na göz atmadan dönmeyin. Tarih sahnesinde gösterdiği mücadelelerle var olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu anne.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Salman Tin ve Fatma Turgut yerinde olmuyorlar radyonun sahibi. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Bakalım günün ilk şarkısı neymiş?
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Dün Hani'den Beni Sen İnandır parçasını çalarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.
0: Şarkın şu an radyonda.

0: Beni sen inandır, Pinhani radyon ustaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: İyi yayınlar. Kocaeli'den Sayın'a ben. Doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Tüm sıkıntıları, kederleri geçmişte bırakıp kendime özgürce koşabileceğim bir düzlük hediye ediyorum. Bugün tüm güzel şarkılar bana gelsin.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 45 orta, Ankara 41 kabul edilebilir düzeyde, İzmir 61 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 45 orta ve Diyarbakır 53 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Blok 3 sebebi yar. Radyonuz saydı. Slow Türk'te Ankara'dayız.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben Ankara'dan Halime. Her zaman olduğu gibi bugün de kendimi sizin en güzel aşk şarkılarınızın ritmine bıraktım.
0: Harika.
1: Mebrure'den Değilim şarkısını tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Herkese mutlu haftalar dilerim.

0: Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Teoman isteği var, dinleyelim.
1: Selamlar, şu an iş yerindeyim ve çalışan arkadaşlarımla dinliyorum sizi. Bir Teoman'dan Kupa Kızı çalarsanız çok sevinirim.
0: Şarkın şu an radyonda, keyfini çıkar.

0: Kupa Kızı ve Sinek Valesi ile Teoman Radyo'nun sahibi Slow Türk'te Sezen Aksu istekleri var. Önce dinleyelim, sonra da Sezen Aksu'dan bir şarkı çalalım.
1: Selam Haluk Bey, iyi çalışmalar.
0: Teşekkürler.
1: Ben İzmir'den Ali. Sezen Aksu'dan Ben Senden Tutuklu Kaldım şarkısını çalabilir misin? Bu şarkıyı kardeşim Hasan armağan ediyor. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir başka Sezen Aksu isteği var.
2: Merhaba Haluk Bey, ben Muhsaran Murat Başaran.
0: Merhaba.
2: Sezen Aksu'dan Sarı Odalar şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.568 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 56 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.887, çeyrek altın 11.680 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.

0: İkbal.com.tr'de. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Yalın akşamüstüyle radyonuzdaydı. Slow Türk'te bir Hatay'a gidelim hemen.
1: Haluk Bey merhabalar.
0: Merhaba.
1: Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Eylül'e bir günümüz var. Yeni bir ay geliyor. Etraf sararacak.
0: Evet.
1: Annemle babamla beraber sizleri dinlemekteyiz. Hatay Dört Yol'dan herkese selamlar olsun. Nilüfer'den inkar etme parçasını çalarsanız çok sevinirim. Tüm Slow Türk dinleyenlerine ve sizlere gelsin efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Şarkı şu an radyonuzda.

0: Benim de sevdiğim Nilüfer şarkılarından bir tanesi. İnkar etme. Radyomuzdaydı Slow Türk'te. Ankara'dayız.
1: Selam Slow Türk ailesi. Ankara'dan ben Faruk. Sevdiğime bir taneme Can Box'tan Unutama Beni şarkısını armağan etmek istiyorum.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yalnız kaydım.
1: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları bu pazartesi gününde sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
2: Haluk Bey merhaba. Sizden Rafet Arroman'ın Sorma Neden şarkısını istiyorum. Antalya Birlik'ten sevgiler Sabire.

0: uzaklara dalıp gittiğimiz şarkılar vardır. Onlardan bir tanesi. Sorma Neden. Rafet Erroman. Radyonuzdaydı. Rize'deyiz.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Rize'den Süleyman. Haluk Bey, ben Ferdi Anıl Yarkın'dan Sonuna Kadar şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Gökhan Türkmen, Rüya az önce Slow Türk'teydi. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya mesajlarınızla devam ediyoruz. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Rica etsem Aşkın Nur Yengi'den Sen Yalancı Baharsın şarkısını çalabilir misin? İyi haftalar Haluk Bey, iyi çalışmalar, emeğinize sağlık. İzmir'den sevgiler.
0: Ben de sevgiler, selamlar gönderiyorum ve hemen şarkıya geçiyorum.

0: Murat Boz Kalamam arkadaşla Slow Türk'teydi. Bu kez Alanya'dayız. Bakalım dinleyicimiz neler söyleyip hangi şarkı istemiş.
1: Alanya'dan herkese merhabalar. Ben Nuriye. Bugün Türkiye'deki son günüm. Yarın Almanya'ya uçuyorum. O yüzden içimde bir burukluk var. Vatandan ayrılmanın bir hüznü var. İstek parçam Nazan Öncel'den Gidelim Buralardan olacak. Herkese güzel bir gün diliyorum.

0: Hemen Hancı Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Manifest ve Ajda Pekkan Hileli radyonuzda. Bu şarkıyı kim istemiş, hemen dinleyelim.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: Her zamanki gibi mükemmel şarkılar çalıyorsunuz.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Ankara Fenlisesi'nin dereceyle kazanan yeni Mayıs Kavuncu olduğum için de Manifest'ten bir şarkı sağlarsanız çok sevinirim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Manifest az önce radyonuzdaydı. Bir başka mesaja geçelim hemen.
2: Merhaba, iyi yayınlar. Oğlum Atlas Deniz için Emre Fel'den Bir Güldün şarkısını çalarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.

0: böyle.
1: Slow Türk'te geçmişten günümüze en iyi şarkılar bulunduğunuz yerde sizlere ulaşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor.
2: Halit Bey merhabalar, iyi yayınlar.
1: Merhaba.
2: Rafet Erroman'dan Elimde Değil şarkısını çalar mısınız? İstanbul'dan dinliyoruz. İş arkadaşlarım, tüm Slow Türk dinleyicileri için gelsin bu şarkı.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kahramanmaraş. Zengin tarihini her karışında hissedeceğiniz Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliğinde kaybolmaya hazır olun. Konaklarından müzelerine, parklarından doğal alanlarına kadar gezerek bitmeyen Kahramanmaraş sizi kendine hayran bırakacak. Türkiye'nin sivil mimari özelliklerinin en güzel örneklerinden olan Maraş Konakları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Maraş'ta başlayan, halkın neredeyse tümünün yer aldığı kurtuluş mücadelesi sırasında yaşanan olayların minyatürlerinin anlatıldığı Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi, sizi geçmişe götürürken

0: özgü lezzetlerden sadece birkaçı. Seyahatiniz sırasında tarihi ticaret alanlarında bulunan Bakırcılar Çarşısı'na göz atmadan dönmeyin. Tarih sahnesinde gösterdiği mücadelelerle var olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı

0: Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aşk Senin Adın. Alex, radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Ferhat Göçer isteği var.
1: Herkese merhaba, Denizli'den selamlar. Canım arkadaşım Liva için Ferhat Göçer'den Takvim çalabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.

0: Ferhat Göçer takvimle sıra oturuktaydı. Sesli mesajlarda bakalım dinleyicilerimiz neler söylemiş.
1: Ağabey Bey sizden, ben İstanbul'dan Levent, sizden Sezen Aksu'dan Seni Bir Sır Gibi Saklarım şarkısını istiyorum. Bunu çok sevdiğim, canımdan çok sevdiğim arkadaşım, canım, sevgilim, benim her şeyime gelsin.
0: Bir başka dinleyicimize kulak verelim hemen.
2: Haluk Bey merhaba.
0: Merhaba.
2: Sezen Aksu, hayat bazen öyle insafsız ki, çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırak.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Slow Türk'te bu pazartesi gününe şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhabalar Haluk Bey. Sema ben. Uşak'tan dinliyorum sizi. Haftaya sizinle başlamak, sizinle devam etmek çok güzel.
0: Teşekkürler.
1: Sizden Candan Erçetin Elbette şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı benim gibi her şeye rağmen güçlü durmaya çalışan, mücadele eden ve hayata tutunmak için çırpınan herkese armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.

0: sonra döneceğim.
1: Elbette Canan Erçetin radyonun sahibi Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
2: Merhaba, ben Duygu. Sizi çok severek dinliyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Ve bugün sizden Taner'den Aynı Perde şarkısını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Sevdim de katlandım bu derde. Aynı perdeyle Taner, radyonuzun aydı Slow Türk'te. Nilüfer isteği var, dinleyicilerimize kulak verelim.
1: Sıradaki şarkıyı sevgilimle birlikte armağan ediyorum. 10-15 gün görüşemeyeceğimizi söyledi. Sevgilerimi sunuyorum. Bir gün bu işler biter mi?
0: Peki, bir başka mesaja kulak verelim hemen.
2: Bugün eşim Muhammed Emin'in doğum günü. Doğum gününü kutluyorum. Nilüfer'den Ta Uzak Yollardan şarkısını ona armağan ediyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
0: Biz de mutlu yıllar dileyelim ve hemen istek şarkıya geçelim.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Anılarla Yaşamak Tarkan Radyonuz'un ayrı bir Niğde'ye gidelim.
1: Merhaba Haluk Bey. Niğde'den Arzu ben. Sibel Can'dan Kıyamam'ı Özge ve Emre için çalarsanız sevinirim. Sizi çok seviyoruz Slav Türk ailesi.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederim. Haluk Sarıtaş ben. Yarın sonbaharın ilk gününde 1 Eylül'de tekrar buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: gördüm.
1: Ağustos'un son gününden ve yeni bir haftanın başlangıcından herkese merhaba. Pazartesi yayınımızla hafta içi her gün olduğu gibi saat 15 itibariyle buluştuk. 19'a dek ben Şeyma Şener gününüze eşlik etmeye devam edeceğim. Keyifli saatler diliyorum.

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dün yaşanılan elim kazadan sonra bu haftaya hiçbirimiz iyi başlayamadık tabii ki. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyelim, çünkü gemi kazasında kaybettiğimiz canlarımız var, yaralılarımız var, hala aranıp bulunamayan vatandaşlarımız var. Çok üzgün bir şekilde yeni haftaya başladık. Kaybettiğimiz herkese rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.371 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 56.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.899, çeyrek altın 11.700 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Pazartesi akşam üzerine haftanın ilk mesai bitimine adım adım yaklaşıyoruz ve yeni saatimize başlamadan kimler radyoları başında diye sorma zamanı geldi bence. Hadi yayınımıza mesajlarınızla katılmaya başlayın. Paylaşmak istediklerinizi yazın, gönderin. Ben de birazdan mesajlarınızı yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-00. Hemen tekrarlıyorum. 549-659-66-00'a mesajlar gelsin.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pazartesi dinleyicilerimiz kimler, nerelerde dinliyorlar, neler yazmışlar, hemen mesajları okumaya başlayalım. Sevgili Seda Ulaşan ilk dinleyicimiz oldu. Tüm sevenlere gelsin sıradaki şarkı dedi. Bu arada bu programda istek çalmadığımı da tekrar hatırlatmış olayım. Hemen ardından Slow Türk ailesine selamlar diyor Ankara'dan İlhami. O da kendisi için güzel bir şarkı istediğini söylemiş. Ona da ulaştıracağız. Ardından ulaşan dinleyicimiz ise Kırıkkale'den selamlarını gönderiyor. Melek Serap, perde çalışanlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. İyi çalışmalar diliyorum ve numaramızı da tekrarlamak istiyorum. Sizler de yazın, gönderin. Mesajları okumaya devam edeceğiz. 549 659 66 00.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 45 orta, Ankara 41 kabul edilebilir düzeyde, İzmir 61 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 45 orta ve Diyarbakır 53'de hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Güzel Bursa'mıza da bir şarkı göndereceğiz. Bursa'dan yazan dinleyicimiz Murat Başaran olmuş. Sıradaki şarkıyı ablama, Nezahat'e ve kendime istiyorum diyor. Elbette gönderelim. Kütahya'dan selamlarını göndermiş sevgili Beyza Nur. Odamı topluyorum, bir yandan da radyonuzu keyifle dinliyorum. Ben de bir şarkı istiyorum diyor. Hemen şarkımıza geçelim ama numaramızı da şöyle son bir kez tekrarlayalım. Aramıza yeni katılıp mesajlarını yazmak, göndermek isteyen son dinleyicilerimiz için WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.371 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 56.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.899, çeyrek altın 11.700 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Artık Eylül ayına yaklaşıyoruz. Havalar da serinledikten sonra yürüyüşler için en ideal günler geliyor. Ama sıcak havaya rağmen yürüyüşünü ihmal etmeyen dinleyicilerimizden biri de İskenderun'dan Didem selamlarını gönderiyor. Yürüyüşüme eşlik eden güzel şarkılarınızı çok seviyorum demiş. O zaman bir tane de kendisi için çalalım. Hemen ardından Kozahan'daki kızlarıma gönderiyorum sıradaki şarkıyı demiş. İsmini yazmamış dinleyicimiz, onlar için de çalalım ve yeni saatte yeni mesajlarla tekrar buluşalım. Bir

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.

0: Otomotiv. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: En sevdiğimiz şarkılarla pazartesi akşamına ulaştık. Akşamımızı da yine geçmişten günümüze en iyilerle geçirmeye devam edeceğiz Love Truck'te. Yeni mesajlarımız var tabii ki. Sıradaki şarkı kocam Ahmet Atlas için gelsin. Onu çok seviyorum demiş. Kim yazmış bakalım? Özlem. Hemen ardından İzmir'den Seda sevgilerini göndermiş, çalışma arkadaşları için istediğini söylüyor. İstanbul'dan taksici Aykut Karakuş ben severek dinliyor ve dinletiyorum. Ben de bir şarkı istiyorum demiş. Öyleyse direksiyon başında dinleyen herkese de çalmış göndermiş olalım.
1: Artık ne masumuz ne yalandan yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kahramanmaraş. Zengin tarihini her karışında hissedeceğiniz Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliğinde kaybolmaya hazır olun. Konaklarından müzelerine, parklarından doğal alanlarına kadar gezerek bitmeyen Kahramanmaraş sizi kendine hayran bırakacak. Türkiye'nin sivil mimari özelliklerinin en güzel örneklerinden olan Maraş konakları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Maraş'ta başlayan, halkın neredeyse tümünün yer aldığı kurtuluş mücadelesi sırasında yaşanan olayların minyatürlerinin anlatıldığı Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi, sizi geçmişe götürürken

0: özgü lezzetlerden sadece birkaçı. Seyahatiniz sırasında tarihi ticaret alanlarında bulunan Bakırcılar Çarşısı'na göz atmadan dönmeyin. Tarih sahnesinde gösterdiği mücadelelerle var olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Nescafe Express modu.

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

akşamın bir diğer şarkısı kimlere gelecek hemen bakıyoruz. Kayseri'den ulaşan bir dinleyicimiz var. Şu anda iş yerlerinde bizleri dinliyorlar. Erol ve tüm çalışma arkadaşlarına gönderiyoruz. Firma ismini tabii ki veremiyorum. Onu da söylemiş olayım. Hemen ardından Muğla'dan Hanım Erol yazmış. Her gün olduğu gibi sizi dinleyen, hayatıma anlam katan olmazsa olmazıma gelsin sıradaki şarkı. Onu çok seviyorum diyor.

Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Nescafe Express modunu

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Bugün son mesajımız Trabzon'dan geldi. En güzel şehirlerimizden birine de bir selam, bir şarkı göndererek mesajları bitirmiş olalım. Ela Nur, şu anda ailemle birlikte dinliyoruz. Biz de güzel bir şarkı istiyoruz. Love Türk'ü çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için. Trabzon'a sevgilerle, güzel ailenize.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kahramanmaraş. Zengin tarihini her karışında hissedeceğiniz Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliğinde kaybolmaya hazır olun. Konaklarından müzelerine, parklarından doğal alanlarına kadar gezerek bitmeyen Kahramanmaraş sizi kendine hayran bırakacak. Türkiye'nin sivil mimari özelliklerinin en güzel örneklerinden olan Maraş konakları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Maraş'ta başlayan, halkın neredeyse tümünün yer aldığı kurtuluş mücadelesi sırasında yaşanan olayların minyatürlerinin anlatıldığı Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi, sizi geçmişe götürürken

0: bölgeye özgü lezzetlerden sadece birkaçı. Seyahatiniz sırasında tarihi ticaret alanlarında bulunan Bakırcılar Çarşısı'na göz atmadan dönmeyin. Tarih sahnesinde gösterdiği mücadelelerle var olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
1: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
6: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slowtürk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kördüm.
1: Türkiye'nin eve dönüş trafiğinin kalabalıklaştığı dakikalarda birçoğunuz biliyorum ki yollarda dinliyorsunuz. İyi yolculuklar. Herkese mutlu, keyifli akşamlar dilemek istiyorum. Programımızın bu son saati başlamışken.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, sonbaharı seviyoruz ama yaz biterken bu son günde garip bir hüzün buruklukta kaplamıyor değil içimizi, değil mi? Her yaz bitimi olur bu sevgili dinleyiciler. O cıvıl cıvıl günlerle vedalaşmak kolay olmuyor çünkü. Umuyorum güzel aşklarla, güzel hikayelerle, anılarla geçen bir yaz olmuştur hepiniz için 2026 yazı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.10'luk düşüşle 14.334 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.25, euro 56.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.874, çeyrek altın 11.657 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Ben bugünkü programın sonundayım. Programı kapatacak şarkımızı hemen ulaştırıyorum sevgili dinleyiciler. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz ama o yüzden Salı günü de saat 15'te Slow Trip'te buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 45 orta, Ankara 41 kabul edilebilir düzeyde, İzmir 61 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 45 orta ve Diyarbakır 53'le hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Flow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
3: bir mutluluk getir. Evde huzurla, yolda güven.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Reklam. Kamu spotu.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.10'luk düşüşle 14.334 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.25, euro 56.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.874, çeyrek altın 11.657 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir
9: mutluluk getir. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir, bir mutluluk
3: getir.
2: Reklam.
3: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: sinema spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.